Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım.